sonradan başını açmadı. Niye gelin verdiyse Furkan? Harbi olamaz. Buna zeytin atı sorular. Ağlayacağım.

Radio, cari Instagram kanalcı, ben seni çatana İzrail ettiği tabarıyla koptaktan olarak kusacak olarak ya da insan o ilk tatak şeyden çekeceğim. Bu doğru rantı.

0: oggi scrivo qualche cosa per non dobbiamo fare, diciamo,
1: Ne kadar çok antropik bir lokalizasyon, ilk duyuru paylaşan Naya Sikkan'ın kalagi,